Ve ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, bütününe, bu olaya karışanlara, karışmayanlara, hepsine, bu bizi de inşallah içine alacağını umut ettiğimiz 20. ayet. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Çok acıyan, çok merhametli olan Allah'ın rahmeti olmasa siz ne olacaktınız bu olaydan sonra? Düşünüyor musunuz hiç? Üzdünüz peygamberi. Dağları önünde su gibi akıtmaya Allah ona müsaade ettiği halde, böyle bir şey ona lütfettiği halde, hurma ağaçlarının önünde gelip secde ettiği, develerin gelip önünde dile konu geldiği bir peygamberi siz ne ile üzdünüz biliyor musunuz? Eşi için söylediğiniz sözün faturasını tahmin ediyor musunuz? Ama görün ki Allah bunu bile bağışladı size. Çünkü o Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Dinleyelim.

Sadakallahu azim. Şimdi kardeşlerim, şöyle bir niyet edelim. İnşallah bu ayetler ahlakımıza, ailemize, iman ciddiyetimize katkıda bulunur. Bu niyetle bir, Ayşe anamıza olan sevgimizi milyonlarca kere artırsın diye, iki, o sevginin ziyadeleşmesiyle onların izinden gitmeyi Allah bize müyesser etsin, daha kolay etsin diye, üç ve dört, İnşallah şefaatlerine de ereriz diye bu ayetleri ezberleyelim. Hafız olanlar şöyle bir iki ay zamm-ı sure olarak okusunlar bunu. Konusu taze kalsın diye. Hafız olmayanlar da ezberlesinler. Ben tam 6 yaşındaydım ezberlediğim zaman. 26 yaşındakiler kendilerini olmaz zannetmesinler. Ve ayetin mealini de birkaç kere okuyalım. İnşallah Rabbim bu bereket ve feyiz bulutları içerisine bizi de alır. Buradan hızlı bir şekilde bu ifk olayını derleyip toparlayalım arkadaşlar. Bir, ifk hadisesinden gördük ki, kanunu anladık ki, Ademoğlu hata eder. Ashab-ı kiram da Adem'in çocuklarıydı. Bitti. İki, Rauf ve Rahim bir Allah'ımız var. Ayşe'ye uzanan dillerin sahibi imanı, iman taşıyorsa onları bile affetti Allah. Bu kadar işte. Ve ennallaha raufun rahim. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını kendi hanımına bile esnetmedi. Kanun kanundur. İki, bu iki çok önemli. Hoca efendinin çocuğu

doğuştan evliya yok demek. Üç. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı gaybı bilmiyorlardı. Ashab-ı kiram gaybı bilmiyordu. Resulullah'ın hanımı devesinin üstünde mi değil mi anlayamadılar onu. Perdeyle kapalı bir kafesin içindekini göremediler. Tertemiz olduğunu inandılar ama gaybı bilmedikleri için olay ortada kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmiyordu. Bilseydi Ayşe'ye gelip Ayşe böyle bir şey yaptıysan Rabbine tövbe et demezdi ona. Dedi çünkü Buhari'de hadiste görüyoruz. Ya nasıl bize gaipten haberler verdi? Allah'ın bildirdiklerini sadece bildirdi. Özellikle gaybı bilmiyor. Çünkü Kur'an ne diyor? De ki ey peygamber, kullâ a'lemul gayb. Ey peygamber, dedi ki ben gaybı bilmiyorum de onlara ya. Allah'ın bildirdiğini biliyorum sadece. Bunu bildirmeyince Allah bilemediler. Gaybı kimse bilmiyor. Ashab-ı kiram da bilmiyorlardı. 4. Çok küçük, çok önemsiz, basit bir şey. Gözlerden kaçıyor ama çok önemli. Bütün bu olaylar, bu bir aylık kapkara bulutların Medine'yi işgal nedeni Ayşe'nin kolyesi. Başvere kayboldu kolye, şimdi onu mu arayayım demedi. Gitti kolyenin peşinden, bu olay oldu. Haşa, yanlış yaptı demek değil. Mal tutkunluğu budur. Kolye, bilezik aynı şey, fark etmez. Bu küçücük bir not ama olayın özüyle ilgili değil. Ders olarak önemli. Ve 5. madde kardeşlerim. Bu ifk olayı Kur'an'la sabit. Böyle bir olay olmuş. Bunun Aişe annemizle ilgili olduğu, Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkın bunu organize ettiği, Safvan İbni Muattal'ın deveyi çekip getiren olduğu, Mistah radıyallahu anh'ın bu olaya yanlışlıkla karıştığı gibi olaylar Bukhari ve Müslim'in rivayetiyle sabittir. Ümmetin bu konuda bir ihtilafı yoktur. Sadece bahsettiğim gibi Şiilerin kaynaklarında Ebu Bekir'e ve Aişe'ye karşı cahillik bulunduğu için bu ayette Aişe'yi tertemiz göklerden arştan temizlenmiş bir kadın haline getirdiği için bir tür bunu çekemediklerinden başka bir kadın da diyorlar. Kimdi? Vardı işte öyle bir kadın. Bir gün varmış bir yokmuş. Cahilce bir şey, bunu anmaya bile gerek yok. Ve 6. gerçek. Ümmeti Muhammed dedikoduya karşı çelik bir ümmettir. Bu çelikliğini kaybedene Allah mümin değil misiniz diyor. Müminler birbirlerinin kefilidirler. Hâzâ buhtânun azîm diyeceksiniz, Allah buyuruyor. Ta ne zamana kadar? Belgeye kadar. Gazete haberi belge midir? Asla. Kanuni belge, şeriat belgesi, neyse o belgeye kadar beraat-i zimmet esastır müminlerin arasında. Tertemizdir herkes. Çelik bir ümmettir bu ümmet. İçine fitne fesat sızamaz. Sızdığı zaman bu ümmetlik kalitesi düştüğü için sızabilir. 7. Allah zanla hareketi yasaklamıştır. Suizan yasak. Çünkü bu olayda suizandan kaynaklanır. Ortam uygun. Tam da böyle işte görüntülere uygun. Fotoğrafın başını almış, dibini almış. Ortada bu görünüyor zaten. Zanlı hareket yasak.

8. Bir suçu işlemekle, suça sözlü yazılı eylemle katılmak ortaklıktır. Çünkü bunu dudak hareketleriyle, kaş göz hareketiyle Abdullah İbni Übey başlattı ve kendisi dayak yemedi hain. Diliyle bizzat bunu söylemediği için kurnazca yaptı. Boş boğazlı birkaç kişiye söylettirdi. Dayağı onlar yediler. Kurnaz, münafık, hayret ya yaptı. Öbürleri de hayret ya lafından bir şeyler oldu dediler. Onunki suç olmadı, kıvırdı, öbürlerine dayak yedirtti. Bundan da anlaşılıyoruz ki Allah-u Teala tezgahlayan, oynayan, alkışlayan aynı görülüyor göklerde. Böyle görüyor Allah. Ve 9. gerçek, mümin çok şeyi duyar, çok şeyi konuşamaz. Öyle bir adamdır mümin. Duydum diyorlarmış ki sözü İslam toplumunda yoktur. Mümin kat'i bildiğini konuşur. Zanla konuşmaz. Arkadaşlar, bu ders bitti. Burada bir küçük not var. Hızlı bir şekilde onu zikredeyim. Bu olay aydınlanınca Ebu Bekir'in yüzü güldü. Radıyallahu anh. Sonra düşündü, dedi ki yahu bu mıstahı ben besliyorum, kızıma yaptığı hakarete bak, yok lan buna daha burs, sadaka yok buna, dedi. Ayet indi öbür gün. Hangi ayet indi? Yine Nur suresinin ayeti. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sizden parası olanlar, malı olanlar, akrabalarına, yardımlara, fakirlere, miskinlere yardım etmekten vazgeçmesinler. Affedin gitsin. Boş verin. Allah'ın da sizi affetmesini istemez misiniz? Ebu Bekir ayeti duyunca ayetin kendisiyle ilgili olduğunu anladı. Allah'a yemin ediyorum ki ölünceye kadar müstahı aç bırakmayacağım, dedi. Yeter ki Allah beni affetsin. Bir günde bir ders bunun için yapacağız inşallah arkadaşlar. Şu ifk olayından daha hafif bir imtihan değildi Ebu Bekir için bu. Ama kazandı Ebu Bekir. Bir ay yüreğini yakan olayın ana faillerinden birisine öbür ay götürdü, erzak verdi. Allah onlardan razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Bazen yolda olanlar yol ararlar. Suyun içinde olanlar suyun kıymetini takdir edemezler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşayanlar, onunla aynı havayı soluklayan

0: Onlar, onların içinde öyleleri vardı ki bedenleriyle Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraberdiler. Ama ruhlarıyla, akıllarıyla başka yerlerde yaşıyordu onlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan madde planda belki istifade ettiler. Ama hakiki manada Peygamber aleyhissalatu vesselamdan mahrum kaldı onlar. Medine'de Hicaz yarımadasında büyük bir değişim vardı. Onlar o değişimi göremediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakikatine eremediler.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi."

gördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin mevcut halini, yarınlarını, geçmişini Kur'an'a iman eden müminler gözüyle görmek zorundayız. Basın üzerinden, siyaset gündemi üzerinden, ekonomi haberleri üzerinden izlendiğinde Allah'ın murad ettiği bir ümmet görmeyebiliriz. Hatta şeytan bizi Allah'ın muradına rağmen sanki bir şey oluyormuş gibi inandırabilir de Allah muhafaza buyursun. Bir düşünce yörüngemiz olması lazım kardeşlerim. Yörünge bizim imanımızdan oluşmalı. Düşünüyoruz. Bu düşündüğümüz şey, hissiyat, yörüngemiz Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden aleyhissalatu vesselam ve ümmeti Muhammed'in 1500 seneye yaklaşan tarihindeki gerçekler üzerinden olmadığı zaman yörüngemiz Allah'ın peygamberinin, müminlerin, düşmanlarının ufku üzerinden olduğunda bugün ümmeti Muhammed'in siyasi geleceğini tarumar edilmiş olarak görenler, yani ümmetin siyaseti yok, ekonomisi yok, geleceği olmaz düşünenler, sadece siyasette bir kaos bulanlar, üzerine basa basa, kenarında dura dura söylüyorum, çok geçmez bu ümmetin namazının da gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Bugün ibadetlere, zikre, namaza, oruca, hacca çok sarıldığını zannedip ümmetin siyasetinde sadece sorun var diye evhama kapılanlar çok geçmez 10 yıl, 20 yıl sonra böyle bir namaza gene gerek var deyiverebilirler. Ümmeti Muhammed'in İslam'ı, Kur'an'ı bir bütün, Allah'ın indirdiği tazeliğiyle ve bütünlüğüyle mevcuttur. Bunun bir parçasının çürüdüğünü iddia edenler ya da işlevsiz kaldığını zannedenler, o çürük parçanın diğer sağlam parçaları da çürütmeyeceğini mi söyleyecekler? Allah Azze ve Celle peygamberinin eliyle oluşturduğu İslam sisteminin siyasetini kafirlerin saldırılarından koruyamadı da bir namaz, hac, umre, Ramazan'da iftar mı kaldı İslam namına? Kalenin gerisi çöktü de o burçları mı kaldı diye bir irdeleme yaptığı zaman şeytan 20 sene sonra, bugün siyasetin şeytanın elinde çöktüğünü kabullenmek mecburiyetinde hissedenler kendilerini, yarın namazı, orucu ve bir tür hijyenik dezenfekte olmak için avuntu olarak gittikleri umreyi de şeytanın yıktığına inanıp evlerinde oturacaklardır. Bu sözümü belgelemek için kerametler göstermem gerekmiyor. Bundan sadece 70 sene önce
bu topraklarda hilafeti kaldırıp Kur'an'ın okunmasını yasaklayıp ezanları susturan otoritenin ve zulmün başındaki insanın karısı hiçbir medya görüntüsüne fotoğraf vermeyecek kadar tesettürlü bir kadındı. O zaman ezan sustuğunda Müslümanların kadınlarının tesettürünün bir gün bu kadar açılıp saçılacağını, tesettürün moda üzerinden takip edilebilir borsası bulunan bir mekanizmaya kurban edileceğini hiçbir Müslüman hayal etmiyordu. Bugün ise kadınların kapitalizmin çarkları arasında iş yerlerinde heder edilmesinin, anneliğin, kadınlık sultanlığının, kraliçeliğinin sanayi tesislerine, tekstil atölyelerine feda edilmesine Müslüman kadınlar vacip gözüyle bakıyorlar. Olur mu olmaz mızı bitti de vacip midir farz mıdır adeta konuşuyorlar. Çöküş eğer kabullenilirse, dağdan yuvarlanılış benimsenirse eğer, dağın şurasında durabiliriz diyemez hiç kimse. Dağın dibindeki vadinin dışında ölmüş ceset olarak beklemekten başka hiçbir alternatifi yoktur yuvarlananların. Ama bu ümmetin fırtınaları olur. Kar, bulut veya sis kaplayabilir cephemizi. Ama bu ümmet zirve ümmettir diye bekleyenler ve bu umutla taşınanlar biiznillahü teala 500 sene sonra bile Allah'ın huzuruna çıktıklarında ümmeti Muhammed'i Medine'de teslim aldıkları günkü gibi İstanbul'da muhafaza etme şerefiyle yaşayacaklardır. Bu sebeple kardeşlerim, bizi düşünmeye sevk eden veya düşünme zeminimizi oluşturan organların yörüngesi Kur'an mıdır, Resulullah'ın haberi midir aleyhissalatü vesselam, ümmeti Muhammed'den olmakla iftihar eden kitle midir, yoksa medya mıdır, haber bültenleri midir, borsa haberleri midir? Bu çok önemli. Kur'an üzerinden düşünenler için ağlamaya vakit bile yoktur, gerek de yoktur zaten. Çünkü Kur'an Bismillahirrahmanirrahim diye ilk sayfayı açtığından itibaren bütün müminlere Musa aleyhisselamın çilesini anlatan bir sureyle kitabına açılış yapıyor. Namazı emretmeden, orucu emretmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair ayetlerle başlamadan önce İnnellezine keferu sevaun aleyhim diye bu ümmetin geçmişindeki mümin kardeşlerinin

İslam nüvelerinin kafirlerle nasıl mücadele ettiklerini anlatan ayetlerle başlıyor. Kur'an-ı Kerim cihadı, orucu, haccı ve diğer Allah'ın emirlerini anlatmadan önce yeryüzünün en seviyesiz tavırlarından biri olan Yahudilerin bir peygamberin emrine rağmen bir ineği bile boğazlamayacak kadar şahsiyetsiz ve düşük peygamberlere bir sürü yokuşa sürme anlamındaki itirazlarının anlatıldığı Bakara suresiyle başlıyor Kur'an. Mümin bir insan, Allah'a iman eden ve Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu bilen bir mümin, İslam'ın şartlarıyla değil Yahudilerin şartsız itirazlarıyla başlayan Kur'an'dan anlar mesajı zaten. Bu hayatta mücadele, bir ineği keserken sarı inek mi, boynuzlu inek mi, topal mı inek mi, kuyruğundan mı tutalım, boynuzundan mı tutalım diyen, göklere doğru elini kaldırmış bir peygamberi ineğin kuyruğuna tutarak oyalayan insanlarla başlayan bir Kur'an'ımız var bizim. Bundan anlaşılır ki bu hayat camilerde namaz kılma mücadelesinden önce negatif pozisyonları gidererek devam ettirilmesi gereken bir hayattır. Kur'an'a baktığımda bunları görüyorum ben. Ama Kur'an'dan sadece teselli ayetlerini ve çoluk çocuğu cici cennetle müjdeleme ayetlerini alırsan Yahudilerin ineğini nereye koyacaksın? İneği koyacak bir ahır bulamazsın bu sefer. Haber tarzından, ekonomi anlayışından, siyaset idrakinden, Allah'ın kitabına hangi gözle baktığına kadar her şey düşünce ahengimizi ve tarzımızı gösteriyor. Onun için düşünce yörüngemiz çok önemli. Kimin yörüngesindeyiz? Ümmeti Muhammed'i 1400 küsür senelik tarihi üzerinden inceleyen büyük bir yörünge üzerinde mi düşünüyorum? Yoksa benim doğum tarihim olan filan seneden bugüne kadar gelen yüce tarihi mi konuşuyorum? Ümmet deyince 250 kişilik bir grubumuz mu söz konusu bizim? Kongrede üyelerimiz ve aidat ödeyen kardeşlerimiz mi ümmet? Yoksa Hatice binti Hüveylid radıyallahu anhanın bir numara kayıtlı üye olduğu, gençlerin başında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve bugün de son bu saatte doğan mini yavrumuz filanca çocuğun sonunda bulunduğu bu büyük ümmet, milyarları aşmış bu büyük ümmet midir? Fasıkıyla, faciriyle, müttakisiyle, muhlisiyle, abidiyle, zahidiyle, faciriyle, bütün bu ümmeti mi konuşuyoruz? Kafa meselesi bu. Yörüngem nerede duruyor benim? Çok önemli. Güneşin etrafında mı dönüyorum? Işığı olmayan bir ay etrafında mı dönüyorum? Döndüğüm yörüngem çok önemli. Şimdi kardeşlerim, ben kitabımız Kur'an-ı Azim'in yörüngesinde dönünce beyinlerimizi çatlatacak kadar ağır hakikatleri görüyorum ki Kur'an önümüze koyuyor. Ama dedim ya, bir defa Kur'an Yahudinin ineğiyle niye başlıyor yahu? Niye Zemzem suresi diye bir sure yok da Yahudinin Bakara suresi var Kur'an'da? Niye Zemzem suresi yok? Niye Hacerul Esved suresi yok? Niye Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın son 500'üne girmiş de Yahudinin Bakara'sı ineği Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünün ilk suresi niye olmuş Fatiha'dan sonra? Kur'an'da tefekkürü mucip olmayan bir satır mı var? Bir diziliş mi var? Demek ki bu ümmet önce Yahudi sorununu halledecek. Ama kafalardaki Yahudileşmeyi halledecek. Siyonizm diye bir şeyi abartıp aşılmaz, kaçılmaz, kaçınılmaz bir bela olarak görüp şefaatine sığınarak değil, Allah'ın kitabından hidayet alarak yörüngesi Kur'an-ı Kerim olan bir çalışma tarzı üzerinden ümmeti Muhammed olarak biiznillah ayağa kalkacağız Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Kardeşlerim, Enbiya suresinin 105, 106, 107. ayetlerini dinleyelim. Allahu

Teala'nın kitabının yörüngesinde düşününce bu ümmetin ufkunun ne olduğunu görelim. Oturup da haber bültenleri üzerinden dünyaya, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya, Yakın Doğu'ya baktığımızda halimizin perişanlığını görelim. Hakla batılın 10 bin seneyi aşmış koca bir tarihi boyunca, 10 bin yılın içerisinde 20-30 yıllık bir kaostan dolayı hakkı mağlup, perişan halde gören, büyük bir maçın, büyük bir oyunun, büyük bir senaryonun 2 dakikasından dolayı senaryoya hükmetmeye kalkan anlayışı görelim. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Allah'ın salih kullarının, yani imanın içini dolduran kullarının akıbetinin ne olacağını haber veriyor. Enbiya suresinin bu ayetlerinde. Allah'ın bir salih kulları var, bir de kafir kulları var. Bu dünya coğrafyası üzerinde salih kullarla kafir kullarının mücadelesi var hakla batıl adına. Kim sonunda bunu kazanacak? Galip kimdir? Ben veya o değil. Hak ve batılın adamlarından sonunda kim galip olacak? Çünkü kavga Ahmet'le Mr. John arasındaki bir kavga değil. Hak ile batıl arasındaki bir kavgadır. Mr. John'un galip olması veya Ahmet Efendi Hazretlerinin galip olması değil mesele. Ahmet de geçici, birkaç seneliğine bu dünyada, Mr. John da bir geçici. Ama davalar baki. Hak davası baki, batılın, iblisin davası baki. Galibi bir geniş perspektiften gördüğümüzde kim galip olacak? Enbiya suresinin 105. ayetinden okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mevlütlerde, kandillerde, kutsal ayetlerden. Bu ayet hemen yakaladık. Bak, bildiğimiz bir ayetmiş. Yabancı ayet değil. Ama haber bültenlerinde üst bölümü olmadığı için üst bölümü وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ bölümü yok ortada. Mealine bakalım kardeşlerim. وَلَقَدْ Arapçada kesin ve muhakkak demektir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا muhakkak yazdık. Allah yazdık dediği zaman emretti, kanun koyduk demek ister. Yoksa bir kalemi alıp yazmaz Allah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا muhakkak yazdık. فِي الزَّبُورِ zeburda yazdık biz. مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ zikirden sonra yazdık. Zikir Tevrat. Çünkü Zebur nereden sonra geldi? Tevrat'tan sonra geldi. İlk kitap Tevrat'tır. Sonra Zebur'dur. Sonra İncil'dir. Sonra Kur'an'dır. Önce zikire yazdık. Sonra da Zebur'a yazdık. Yani Tevrat'ta da Zebur'da da yazdık. Ennel arda dünya yerithuha ibadiyassalihun. Salih kullara kalacak. Bunu yazdık, Allah buyurdu. İnne fi haza bu lebelagan bir ilandır. Li kavmin abidin. Allah'a ibadet eden kullara ilandır bu. İnne fi haza lebelagan li kavmin abidin. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik zaten. Sen ki bütün alemlere rahmetsin, senin ümmetinden salih kullar bu dünyanın sahibidirler. Ama devir teslim,
törenine bir miktar masraf yapılacak. Tapu masrafları var, İskan masrafları var, yerleşme masrafları var. 3000, 5000, 20000 kişi devir teslim töreni için kıyamete kadar gerçekleşecek. Kainat ağırlığına sahip bir devir teslim töreni için Hamza gibi, Ammar gibi 100000, 200000, 1 milyon insan şehit olup gitseler de tapu masrafları ödenmiş olsa bu devir teslim töreninin çok mu Allah'ın mülkünde? Çok mu ümmeti Muhammed'in izzeti ve onuru için 100 bin kişi, 500 bin kişi Kudüs eteklerinde şehit olsa çok mu? وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun ağırlığı olarak, neticesi olarak sen ve salih kullar dünyayı devralacaksınız. Bunu kanun olarak yazdık. لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ Biz Allah'a ibadet ediyoruz diyen bütün kullar bu ilanı, belagı bilsinler. Allah ilan etmiştir. Kardeşler, Zebur neydi? Davud aleyhisselamın elindeki Allah'ın kitabı. Zikir neydi? Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği kitabı. Ayet. Burada ne için okuduğumu henüz anlatmadığım bir ayet. Bu ayette ümmeti Muhammed'e siz merak etmeyin, dünyanın sahibi olacaksınız demiyor. Öyle diyen başka ayetler var zaten. Davud peygamberimiz, biz dünya hükümranıyız diyorlardı Davud Aleyhisselam'la Yahudiler. İlk defa devlet Davud Aleyhisselam zamanında oldular. Davud Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam'a imparatorluk miras bıraktı. Yahudiler dünya bizimdir diyorlardı. Öyle diyenlerin kitabında Allah hangi ayeti koydu? Bu dünya sizin değil, salih kullarımındır dedi. Yahudiler sallana sallana Tevrat okuyorlar ya, sallana sallana tapu belgemizin, bizim iskan belgemizin onayına kafa sallayıp duruyorlar. Zebur indiği günden beri, Tevrat indiği günden beri her Yahudi asıl mirasın ümmeti Muhammed'e intikal edeceğini itiraf ediyor. İster Zebur okusun, ister okumasın. Ben Tevrat kabul etmiyorum diyen zaten Yahudi değil. Davud Aleyhisselam'la biz yeryüzünün miyim sahibi olduk. Artık bizimdir diyorlardı. Davud Aleyhisselam'ın onlara getirdiği kitapta bunun başka mirasçısı var. Biz burada kiracıyız dedi. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ Bu bir kanun. Kul isen bunu bileceksin. Ben ümmeti Muhammed'denim. Elhamdülillah. Henüz tapu kayıt işlemleri bitmediği için arazimizi teslim alamadık. Alacağız. İşlemler sürüyor. Koca dünya şu kadar kıta, bu kadar büyük kıtanın tapusu herhalde kayıt masrafları ile falan bayağı uzun sürüyor. Ama sonunda bu ümmet topraklarının sahibi olacaktır. Bunu bütün Yahudiler adı soyadı gibi bilirler. Bu ayeti onlar görüyorlar çünkü. Ya biz cahillik edip diyeceğiz ki onların kitabında yoksa bu ayet, silmiş olabilirler. Allah yazdım diyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ Tevrat'ta da Zebur'da da yazdım diyor Allah. Yahudiler görmemiştir. Kör Yahudi'nin hesabını ben mi ödeyeceğim? Görmediyse görmedi. Ben gördüm ya. Teknolojisiymiş, gücü otoritesiymiş, uydudan Kudüs arazisini kontrol ediyormuş. Geç bunları ey romancı. Bitti roman dönemi. İnne fî hâzâ lebelâgan likavmin âbidîn. Roman okuma zamanı bitti bu ümmetin. Çocuktuk,
Siyasetimiz yoktu. Siyaset şeytan işi.

İşidir demişlerdi bize, anlamıyorduk bu işleri. Kur'an-ı Kerim'i mezarlıkta okuyun yeter demiştiler de, Kur'an'ı mezarda okuduk yetti zannetmiştik. Şimdi Kur'an'ımızı uzaydan yerin en dibindeki kısmına kadar, salonlarda, otellerde, Kabe'de, minarelerde, her yerde Allah'ın kitabını okumayı da öğrenmeye başladık. Ve lekad ketebna yazdığını gördük Kur'an'da. Bunu gizleyemez kimse artık. İşte Enbiya suresinin 105. 106. 107. ayeti burada. Çökmüş çürümüş kafalı mümin önce bu ayeti okuyarak iman tazelesin. Ümmeti Muhammed'i ezmeye ve moralsiz bırakmaya kimsenin hakkı yok. Peki bu Yahudilerin Tevrat'ında ve Zebur'unda bu şekilde bize anlatıldı. Bizim kitabımızda bize hitap eden ayet var mı? Oo, asas bize zaten mesajlar. Enfal suresinin 36. ayetinde IMF'den söz ediyor Allah. Veya IMF'den söz ediyor. Veya para sandığından söz ediyor. Güçlü medyadan, aşılamaz süper güçlerden Allah söz ediyor. Mümin kullarına Kur'an haber bülteni değildir. Rabbim Allah'tır deyip dümdüz yola devam edenlerin Rabbi ile iletişiminin kitabıdır. Bu ayeti, şu ayeti Rabbim Allah'tır deyince okyanusun ortasına atlamaya kim razıysa o anlar bu ayeti. Acabalarıyla kacabaları bitmeyenlerin anlayacağı şeyler değil mi? Onlar Arapça da bilseler, tefsir de okusalar anlamazlar. Rabbim Allah'tır, benim kitabımdır Kur'an deme zevkine kavuşanlar ise bu ayetleri çok iyi anlarlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyasuddu an sabilillah fese yunfikunha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Kardeşlerim, Kur'an bu. Enfal suresi bu. Kur'an'ın en son inen surelerinden taze haber veriyor. Geçmiş ümmetleri anlatmıyor. Bir önceki ayet geçmiş ümmetlerden anlatıyordu. Bu taptaze bir ayet. İnnellezîne keferû. Şu kafirler var ya. Yunfikûne emvâlehum. Paralarını harcıyorlar. Liyasuddû an sebîlillâh. Allah'ın yolunu tıkamak için. Kafirler Allah'ın yolunu tıkamak için mallarını harcayıp duruyorlar. Burada noktalı virgül var. Ayetin devamına kulakla, gözle, avuçla bak. Ne diyor devamında? Fe se yun fi kunha. Onlar harcamaya devam edecekler. Fe se yun fi kunha. Harcamaya devam edecek. Vay kafirler, siz nasıl harcarsınız deyip Allah onları fakir bırakmayacak demek ki. Onlar Allah'ın yolunu tıkamak için para harcadıkça para akıtacak onlara Allah. Akıtacakça onlar harcayacak. Harcayacak Allah verecek. Harcayacak Allah verecek. Harcayacaklar Allah verecek. Fese yunfikune. İleride de böyle yapacaklar diyor ayet çünkü. Bu ayet sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününü anlatmıyor. İleriye yönelik mesajını veriyor Allah. Bunlar harcamaya devam edecekler. IMF, Dünya Bankası, Asya Fonu, Orta Doğu Kasabası, neyse. Fese yunfikûneha. Devam edecekler onlar. Sümme tekûnu aleyhim hasraten. Sonra kendi harcadıkları paraların pişmanlığıyla kahrolacaklar Allah buyuruyor. Sümme yûlebûn ve sonra mağlubiyeti tadacaklar. Arkadaşlar,
harcayacaklar, sonra harcadıklarına pişman olacaklar ifadesinden ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Biiznillahi Teala onların ümmeti Muhammed'i harap etmek için kurdukları para kasaları, IMF'leri, borsaları, orsaları, torsaları, neleri varsa, bu ümmet onların üzerinden onlara galip gelecek Allah'ın izniyle.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: فَسَيُنْفِقُونَهَا Engel çıkmayacak onların bu harcamalarına. Engel yok. Ama hasretleri de o harcadıkları paralar olacak. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Ve sonra perişan olup gidecekler. Bu da Enfal suresinin 36. ayetidir. Peki burada çok tatlı bir Anadolu hacı amcası itirazı yapayım ben. Bu ayet madem Kur'an'dadır. Geçen sene filan yeri bombaladı kafirler, niye bu ayet ortaya çıkmadı? Cevap: senin geçen senen var. Allah'ın geçen senesi yok ki, zaman senin için işliyor. Allah için zaman işlemiyor ki. Sen 2015'tesin. Allah kaçta? Haşa. Sorusu bile yok değil mi? Senin dünyan dönüyor. Allah'ınki dönmüyor. Allah mülkünde bulunduğu yerdedir. Ezelden ebede kadar. Hacı, senin kafan dönüyor. Çünkü sen kendi ekseninde bir din istiyorsun. Allah ise o yekûne dînü kulluhu lillah. Sadece kendi dinine din diyor Allah. Sen Rabbinin seni şehit adayı olarak seçmesine bile hazır değilsin henüz. Sen kendin için, saltanatın için yaşıyorsun. Önce sen, Allah, sen ve dünya ve din, bu dört şeyin kesiştiği noktayı bul. Allah, sen, din ve dünya, bu dört şey nerede kesişiyor? Kesişme noktası yanlışın olduğu yerdir veya doğrunun bulunduğu yerdir. Eğer dünya benden, bizim köyden, en büyük ihtimalle de bizim vatanımızdan ibaretse, bu ayetlerin hiçbirinin doğruluk oranı yok zaten. Eğer dünya, uzay, kainat, Allah'ın mülkünde bir nokta kadar bile değilse, ve 1000 sene, 2000 sene, 4700 sene, 6016 sene, tüm bu rakamlar 10.000 yıl Allah için bir saniyeye bile tekabül etmiyorsa eğer, bu ayetler sana indi o zaman. Yok sen bilhassa Birleşmiş Milletler'in talimatıyla dünyayı düzene koymaya muktedir bir güç isen, gerçekten ortada bir sorun var. Ama bu sorunun adı iman sorunudur. Yeniden Allah'ı tanımak, Kur'an'ın sayfalarını bir kere daha başka bir gözle açma ihtiyacıdır bu. Bu iki ayet bizim düşünce yörüngemizin başlangıç noktası kardeşler. Böyle başladık mı, bakarsın ki kasemen billah, hani levh-i mahfuzu ve arşı taşıyan melekler var ya, اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهِ Şu arşı taşıyan melekler var ya, hiç yoruluyorlar mı? Arş ki, kainat onun yanında bir boşluk kadar kalıyor. Hiç denecek kadar. Bu arşı taşıyıp nöbet değiştirmek istiyor mu melekler hiç? Çok yorulduk. Şöyle bir 15 dakika kaylule yapalım diyor mu melekler hiç? Yok. Kim bilir milyar senedir arşı taşıyorlar. Çünkü Allah'ın arşını taşımak, yorulmayı defterden silmektir. Arşın bir parçası olup taşıyorsun onu zaten. Mümin Allah'ın davasını arşı taşıyan melekler gibi taşır veya elinde kor tutan yaşlı bir nene gibi taşır. Bakış meselesi bu. Yörünge meselesi bu. Arşı taşıyan melekler milyar senedir belki, kim bilir ne milyarı, yorulmadılar, yorgunluk sinyali vermediler. Taşıdıkça hazları ve güçleri arttı. Onları Rabbim arşını taşımak için seçti. Beni de bu fitne ve internet çağında, medyanın insanları alabora ettiği çağda, beni de şeriatını geleceğe taşımak için seçtiyse, ben bundan duyduğum hazla ölümü bile unuturum. Hamza unutmuştu işte. Mus'ab unutanlardan işte. Ama eğer bu taşıma marketten eve götürdüğüm poşet türü bir taşımaysa, elbette ezilir, büzülür, zorlanır insan bunun altında. Yörüngemiz çok önemli kardeşler. Ne gibi bakıyoruz? O gibi görüyoruz zaten. Kardeşlerim, yörüngemizin gerektirdiği veya ortaya çıkardığı sorulardan biri de, bu ümmetten ne istiyor insanlık sorusunun cevabıdır. Ne oluyor ya? Niye hep Orta Doğu, Orta Doğu, Orta Doğu? Her yerde trafik kazası olur, Orta Doğu'da olunca haber olur. Her yerde aile kavgası olur, Orta Doğu'da olunca dünya gündemi olur. Kadının tırnakları sökülür Amerika'da, haber olmaz. Bizde zavallı kadın başım ağrıyor dese kadın işkencesi olur. Neden? Küfür bu ümmetten ne istiyor? Buna cevap vermemiz lazım. Kardeşlerim, bir kere Rabbimiz bu yeryüzü hayatını düşmanlı bir hayat olarak kurmuştur. Bir program hatası yok ortada. Gündüz ve gece benzetmesi gibidir bu. Gündüzsüz gece, gecesiz gündüz birbirini inkar etmektir. Bir şeye gündüz deniyorsa, bir saate akşam gece vardı, onun için buna gündüz deniyor. Burada Furkan suresinin 31. ayetini, bu yeryüzünde kafirler Müslümanlardan ne istiyor sorusunun cevabı olarak görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin. Ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. Peygamber aleyhisselama hitap ediyor Allah. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin.

mücrimin. Biz her peygambere mücrimlerden bir düşman tespit ettik. Her peygambere. Kiminin Firavunu oldu, kiminin Nemrudu oldu, kiminin Ebu Cehili oldu. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Sana yol göstermek ve yardım etmek için Rabbin yeter. Çünkü düşmanını da tespit eden o senin. Her peygamberin muhakkak bir düşmanı olmuş. Peygamberlerin davası davamdır diyenin düşmanı olmayacak mı? Bu pozitif değer negatifi üzerinden vardır. Bir şeyin beyaz olması siyahtan dolayıdır. Eğer siyah diye bir renk olmasaydı beyaz diye bir renk varlık gösteremezdi. Bu düzeni Allah bu şekilde kurmuştur. Bu sebeple kardeşlerim, Kur'an'da yaklaşık 66 defa mücrim kelimesini anlatan kelime geçmektedir. Bakın mümin kaç defa geçiyor? Hemen hemen onun kadar da mücrim kelimesi geçiyor. Mücrimin kendisi veya o fiil kökünden türemiş bir diğer kelimesi. Çünkü Kur'an'ın en büyük eğitim metotlarından biri iyiyi tanıtırken kötüyü tanıtmasıdır. Sadece iyiyi tanıtmaz. Çünkü eğitimde sadece iyiyi öğrenmek yarı hayal öğrenmektir. Kötüyü iyi ile beraber öğrenen gerçek eğitim almış olur. Bu sebeple Rabbimiz her peygambere bir düşman tespit eden biziz buyuruyor. Sonra da müminlere hayrı tanıtırken şerri tanıtıyor. Ebu Cehil'in karakterinden söz ederken Ebu Bekir'in radıyallahu anh evsafından da söz ediyor. Bir kere birinci kanun, neden kafirler rahat durmuyorlar? Nedir bu ümmetten istedikleri? Alın petrolü bizi rahat bırakın diyorsun, gene rahat bırakmıyor. Ya madenleri de alın tamam, altınları da götürün, gene bırakmıyor. Tamam ülkende işçi olarak çalışayım, gene rahat bırakmıyor. Bırakmak istese de bırakamaz zaten. Şairimiz Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh dediği gibi, o bana muhtaç, ben ona muhtaç. Varlığımız için muhtaçız birbirimize. İki diyebilmek için bir demem gerekiyor. Bir dersem ikiye kapı açıyorum. Bunun gibi bu. Kardeşlerim, elbette bazı maddi sebepler de var. Bir kere kafirlerin ümmeti Muhammed'i sevmemesi kadar tabii bir şey yok. Ümmeti Muhammed hakkı haykırıyor. Hak ise onun menfaatlerini sınırlıyor. Zinasından kazancına, konuşmasından susmasına kadar her şeyine ölçü getiriyor. Dikkat edin, küfür güçlendikçe veya Batı medeniyeti ipi eline aldıkça hürriyetleri artırıyor. Sadece buradan anlayabiliriz nedeni. Küfür güçlendikçe, sistematik oldukça ilk yaptığı işe bakıyorsun, hürriyet artıyor. Biraz daha güçleniyor, hürriyet biraz daha artıyor. Biraz daha, biraz daha. Çünkü küfür sınırsızlıktır. Allah tanımamaktır. Veya istediğin gibi bir din oluşturmaktır. Şeytanın

avucunun içinde tutabilmesi için küfrü, onları uçsuz bucaksız hayallerle yaşatması lazım. Hiçbir zaman hürriyetlerini tehdit etmeyen bir kısıtlama onların ağzından çıkmaz. Ama birisi onların hürriyetine dokunacaksa ona kanun getirirler. İslam'ı tanıtırken kadınlara mahkumiyet getiriyor diye tenkit ediyor. İslam malı güvenceye alıyor demiyor da hırsızın kolunu kesiyor diyor. Ümmeti Muhammed, Adem Aleyhisselam'dan gelmiş baba nesliyle kıyamete kadar devam etsin, iffeti olsun, bunun mücadelesini yapıyor demiyor da kısıtlama getirdi kadınlara, erkeklere, gençlerin önüne kısıtlama getiriyor diyor. O manada kısıtlama şüphesiz. Şeytan kabzası içerisine almış. Avucunda tutuyor. Ama ben size avucu daha büyük gösteriyor. Daha büyük gösteriyor. Daha büyük gösteriyor. Bütün hürriyetleri onlara verilmiş gibi görüyor. Biz kafirleri bir kenara bırakmak zorundayız. Başka açılardan onların psikolojisini ve zulüm anlayışlarını biiznillah ele alacağız. Ama biz burada önce kendi hak kitlemizin neden böyle olduğunu da sorgulamamız lazım. Kafir niye vuruyor? Açıkladık bunu. Müminler niye vurulur halde oluyorlar o zaman? Küfürden darbe yemek bir fazilet, bir kazanç mı? Değil. Niye o zaman kafirler vururken müminler vurdurtmama becerisi gösteremiyorlar? Bunun sebepleri var arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi parçalanmış İslam eğitiminin İslam izzeti vermeyişidir. Sadece namazı ve sadece orucu ve sadece cihadı ve sadece şehadeti, sadece bunlardan bir tanesini alan parçalanmış İslam alıyor. Hiçbir parça bütün değildir. Bir uçağın kanadı tek başına alındığında uçurmaz ki. Uçaktaki kanat uçmaya yarar. O kanadı alıp gittiğinde uçamaz. Arkadaşlar, bir miktar sizi dinlendireyim. Eskiden karayollarının kenarında böyle bir metrelik taşlar dikilirdi. O taşların üst kısmında böyle bir avuç içi kadar fosforlu bir boya herhalde vardı. Bahsettiğim 30-40 sene önce. Şimdi onlar daha teknik malzeme olarak kullanılıyor. Araba ışığı ona vurunca parlardı o. Böylece araba yolun sağını solunu tespit etmiş olurdu. Yollar çok dardı. Çok elzemdi onları. Şimdi gene kayalık yerlerde falan onun modern şeklini koyuyorlar. Bir zamanlar 1960'lı 70'li yıllarda karayolları onları dikiyordu. İki gün sonra kayboluyordu onlar. Birileri alıp gidiyordu. İnsanlar böyle bir şeyi bilmedikleri için onu ışık veren bir nesne zannedip söküp götürüyorlardı. Halbuki o ona vuran ışığı yansıtan bir madde, ışık veren bir madde değil. Bir parçayı götürüyor, bir daha da geri getirip dikmeye vakti olmuyor. Böylece o yollarda çoğunda kaybolurdu onlar. İslam'ı şehitlik, cihat diye haykırdığın iki slogandan ibaret aldın mı? Yolun aydınlatmaz cihat senin. Sabah namazına kalkanların cihadında hayır var. Alnının terini silmeye vakti olmayan çalışkan insanlar cihat yaptıklarında mübarek bir cihattır o. Birinci sorunu Müslümanların İslam'ı bir bütün alan eğitim vermedikleri için, sadece bir Kur'an öğretelim yeter düşündükleri için, esasen enerji kaynağı olan Kur'an ayağa kaldıramadı nesilleri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını eğittiği Kur'an eğitimi değildi o eğitimde.

Ve bir başka meselemiz, ümmeti Muhammed ilimle, amelin, amelle takvanın, insanla ibadetin arasını ayırdı. Koca alimler şehitlikten korkan insanlar olarak bilindiler. Zekatı anlatanlar hiç zekat verir bilinmedi. Yanlış pompalanmış bilgiler yüzünden. Halbuki bu ümmetin ilk nesilleri ibadet, cihat, siyaset, zühd, takva gibi kavramları hiç birbirinden ayırmadılar. İbn Abdülberr'in Cami'u Beyanil İlm isimli kitabından Hasan Basri'ye izafe ettiği, ondan naklettiği bir sözü özet olarak nakletmek istiyorum kardeşlerim. Buradaki sözünde Hasan Basri rahmetullahi aleyh, kimdir Hasan Basri? Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde doğmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, annelerimizin evine girmiş çıkmış. Bazı rivayetlere göre onların göğsünden süt emmeye çalışmış mübarek bir insandır. Hasan Basri'nin rakibi yok tabi'in nesli içerisinde. Ömer görmüş, Osman görmüş, Ali görmüş. Allah'ın mübarek dostlarını görmüş. Ashab-ı kiramın terbiyesiyle yetişmiş biri. İlim, amel, zühd, takva, tasavvuf, tarikat, cihat, şehadet, infak kelimelerinin topluca zikredildiği bir Hasan Basri dersi veriyor. Cami-i Beyanil İlim'de hızlı bir şekilde okuyayım. Ne diyor? İlmi olmadan iş yapan, yol olmayan bir yerde yürümeye çalışan gibidir. Ormanın ortasından arabayla gitmeye çalışıyorsun. Yol yok, bir şey yok. İlimsiz İslam davası böyle olur. İlimsiz iş yapanın bozduğu yaptığından fazladır. İbadete zarar vermeyecek şekilde ilim öğrenin. İbadet yaparken de ilme zarar vermeyin. Kimileri ilimi bırakıp ibadet edeceğiz derken ellerine kılıç alıp ümmeti Muhammed'in üzerine yürüdüler. Onlar gerçek ilmi öğrenselerdi, ilim onlara bu kılıç almayı engellerdi bir defa. Üç ayet, dörtte hadis öğrenip kendisini ümmeti Muhammed'in en değerli alimi zannedenler, meşrep kurup, cemaat kurup ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynarken bir de bunu Allah rızası için yaptılar. Ama Taberi'yi, Kurtubi'yi, İbn-i Abidin'i okudunuz mu sorusuna gelince vakit bulamadılar hiç. Seçip seçip hoşlarına giden konuları okudular. Hasan Basri ilimsizi kabul etmiyor, ibadetsizi de kabul etmiyor. İbadeti ezen ilmi, ilmi ezen ibadeti de kabul etmiyor. Mekanizmanın yerine oturmasını istiyor. Ömer bin Hattab görmüş bir tabiden söz ediyoruz. Elbette ayet ve hadisler bu dengeyi zaten kuruyor. Ama özellikle burada bizim özellikle zikrettiğimiz şey, Hasan Basri gibi bir adamın gözüyle 1350 sene sonrasına bakan bir adamın idrakiyle anlamaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, netice olarak bugün ümmeti Muhammed'in karşısında bir küfür güruhu var. Önceki ümmetimizin önceki nesilleri de bunlarla karşılaştılar. Ama biz bu zamanı yaşıyoruz. Bu zamanın imtihanı ile mükellefiz. Kardeşler, biz bu zamanı değerlendirirken

Yani bu mevcut zamanımızın kafirlerini, ümmeti Muhammed'in düşmanını, batıl güruhunu değerlendirirken görüyoruz ki en büyük silahları İslam namına çalışanları çürütüyorlar.

okumuş kalem sahibi olmuşlara yaptırıyorlar. Bazen de Efendimizin üzerinden çürütmeye çalışıyorlar. Çok evlendi. Şöyle dedi, böyle dedi diyorlar. Akıllarınca birileri hadislerin orijinalini Kur'an'a çarptık da Kur'an'dan geri geldi filan diye edebiyat yaparken hizmet ettikleri şeyin küfrün ekmeğine yağ sürmek olduğunu anlamak istemiyorlar. Küfrün bu asırdaki en büyük silahı İslam'ın önünde peşinden gidilecek örnek bırakmıyor. Yer yer örnek şahsiyetler, mevcut örnek şahsiyetler de onlara prim veriyorlardır şüphesiz. Ama bu taktikleri çok önemli. İki, ümmeti Muhammed'e iki asırdan beri siyaseti öcü şeytan işi olarak gösterdiler. Alkol kullanmadıkça siyaset yapılamaz dediler adeta. Siyaseti olmayan, siyasetten anlamayan nesilleri dünyadan soğuttular. Kafirin olsun bu dünya, bize cennet yeter dedi bir kısım nesil. Ama dünyası olmayanın cenneti de olmuyor, bunu anlayamadılar. Bunun için ümmeti Muhammed'in toprakları da gitti. İnsanı da kayboldu. Bir siyaset mekanizması çalışmadığı için ümmeti Muhammed'in içinde onun demokrasisi yüce put haline geldi bu sefer. Bunalan müminler kafirlerden yardım istemeyi bir meziyet zannettiler. Yörüngemiz Kur'an olunca bunları çok iyi görüyoruz biz. Ve üçüncü olarak da kan nakli yapar gibi hastaya fikir emperyalizmiyle abluka altına almaya çalıştılar Müslümanları. Ve bunu becerdiler. Ben haram helallik açısından değil ama benim mail adresime soru sormak için yazı yazan mümin kardeşim selamun aleyküm yazmak yerine SLM diye 3 harf yazınca siliyorum, okumuyorum bile o soruyu. Benim selamımı yazmaya bile vakit bulamayan cevabımı zaten okumayacaktır diyorum. Sekreterime de tembih ettim. SLM ile başlayanları sil, hiç bana da gönderme daha dedim. SLM. Selamun aleyküme vakti olmayan bir kültür emperyalizmi işte. Bunun adı kültür emperyalizmi. Böyle bir afet içerisinde yaşıyoruz. Kardeşlerim ve dördüncü büyük bu asra ait zulümleri aileyi avuçlarının içine aldılar. Aile konusuna ders boyu dersler ayıracağız inşallah. Onu uzatmıyorum ama sadece burada rahmete vesile olsun. İnşallah kıyamet günü o biz hepimiz Hamza'nın olduğu yerde buluşuruz diye bir umut olsun için Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin Talak suresinin giriş bölümünde aileyi anlatan cümlelerini burada bir hatıra olarak nakletmek istiyorum. Kendisi evlenmemiş birisi olduğu halde, evlenmeye vakit bulamamış herhalde birisi olduğu halde aile konusunda sanki 1960 yılında değil de 2060 yılında konuşuyor gibi yazdığı sözleri kardeşlerim size özet olarak naklettim zaten. Talak suresinin başında, talak ailenin sona ermesi demektir. Talak suresinin başında aileyi anlatıyor. Hızlı bir şekilde bir bölümünü okuyayım. Kuşkusuz boşanma yıkmadır. Kuruma değildir. Bir durumun sona ermesidir, başlaması değildir. Ve aileyi ilgilendiren bir durumdur. Devleti değil. Devleti değil. Ama insan bu sureyi okuyunca, yani Talak suresi okuyunca basiretli müminin gözüne dikkat edin arkadaşlar. Talak suresi okuyor.

Koca boşanacaklar. Çıkış yaptığı noktaya bakın. Ama insan bu sureyi okunca bir aile kurmanın devlet kurmaktan daha zor olduğunu anlıyor. İslam aile esasına dayanan bir toplumsal düzendir. İslam'a göre ev bir sığınak, bir yuvadır. Gölgesinde kişiler sevgi, rahmet, şefkat, örtünme, güzellik, korunma ve temizlik duyguları etrafında kaynaşırlar. Onun kucağında gelişir çocuklar, çocukluk çağları, taze fidan orada yavaş yavaş büyür. Rahmet ve karşılıklı dayanışma bağları oradan uzanır. İslam'ın toplumsal düzeninde aile kurumunun bu kadar gözetilmesi, her türlü güvence sağlanarak özenle korunması, insan hayatının ilk andan itibaren aile temeline dayanmasını öngören ilahi kaderin akışı ile uyuşuyor. İlahi kader insan varlığındaki ilk hücrenin, dikkat et, ilk hücrenin Adem ve eşinin oluşturduğu aile olmasını ve insanların bundan sonra bu ilk hücreden üreyip çoğalmasını öngörmüştür. Hiç kuşkusuz Yüce Allah milyonlarca insanı bir defada yaratabilirdi. Fakat insan denen yaratığın hayatında aileye yüklenen bu ağır görevde gizli bulunan bir hikmet uyarınca Allah'ın takdiri bu yönde gelişmiştir. Bu surenin giriş bölümünü arkadaşlar okuduğumuz zaman göreceğiz ki Seyyid Kutup'un perspektifinde İslam ailesini evinde kuramayanların İslam devleti beklentisi hakları yoktur diyor. Devleti kurmayı daha kolay görüyor. Hızlı bir şekilde bir iki paragrafından seçerek okudum ama hararetle tavsiye ediyorum. Ümmeti Muhammed olarak aile elimizden gittikten sonra hilafet hayaldir. Bunu bilmek zorundayız. Netice olarak kardeşlerim, bir soru sorduk. Yörüngemizin gereği, düşünce yörüngemizin oluşturduğu bir soru çıktı ortaya. Nedir bu? Ümmeti Muhammed'in düşmanları ne istiyor ümmeti Muhammed'den? Cevap verdik. Netice olarak görüyoruz ki biz, bugün, dün, önceki gün, daha önceki gün, ümmeti Muhammed'in düşmanları var. Adem Aleyhisselam'a kadar gittiğimizde Nemrutlar, Firavunlar hep düşmanlığa devam etmişler zaten. Batıl hakkı hep ezmek istemiştir. Ama bugün şu neticeye geldik. Küfür tek milletmiş gerçekten. Karakterleri aynı bunların. Yalan, hile, namussuzluk, küfür, zulüm, isyan, işgal. Başka bir kavram yok bunlarda. Lut Aleyhisselam da temiz olun, ahlaklı olun be adamlar deyince cevap olarak ne demişlerdi? Aa, temizlik diyor, şu adama bak diye istihza etmişlerdi. Şimdi de namus diye bir kavramı gündeme getirdiğinde, çalıştırmayın, ezmeyin, kadını evinde bırakın dediğinde aynı dönemin lakırdılarıyla cevap veriyorlar. Küfür tek milletmiş. Cibiliyetleri aynıymış bunların. İkincisi de bugün ne yazık ki başkomutanları olan iblis bir 10.000 senelik profesyonellikle bu savaşı yürütüyor. Eğer Müslümanlar Adem Aleyhisselam'dan beri bize bütün küfür, batıl, hak mücadelesinin temel mantığını anlatan Kur'an'dan ayrı bir savaş yürütürsek bunlarla, sadece sosyolojiye ve psikolojiye dayanırsak, o 10.000 senelik birikimiyle biz de 20 senelik filanca kitapla yola çıkmış oluruz. Bugün bunu da anlamış olduk. Ve gördük ki bugün küfür ekonomik, siyasi ve medikal ne varsa elinde, sağlıkmış, siyasetmiş, medyaymış, medikalmiş, hiç ayrım yapmadan her şeyi küfrü için kullanıyor. Müslüman sadece camisiyle savaşmaya kalkarsa, 100 cepheden saldırılan bir yerde bir cepheyle savaş kazanılamaz. Çünkü küfür hücrel
kalplerine varıncaya kadar, kılcal damarlarına varıncaya kadar saldırı yapıyor. Müslümansa sadece camiye kapanınca taarruzda veyahut da işte müdafaada bulunuyor. Bu savaş böyle kazanılmaz. Kardeşlerim, Kur'an nazarıyla baktığımızda bir yörüngemiz var. Bu yörünge bizi bu noktaya getirdi. İnşallah Rabbimin lütfuyla daha derin düşünecek ve gelecek nesiller Kur'an'dan bakacaklar. Kainatı daha güçlü gözlerle görecekler inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı, çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabat dayanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talib. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar, gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde. Dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbani.

caniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanlık için çıkarılmış son gemi, insanlığın en hayırlı ümmeti, ümmeti Muhammed'in yeryüzünde bu zamandaki temsilcileri, bu zamandaki proje görevlileri, bu zamandaki imtihan edilen müminleriyiz. Elhamdülillah. Kur'an'ımız hayata benim hayatım diye mi, Allah'ın projesinde görevli kuluyum diye mi bakmamız gerektiği konusunda bizi ikaz eden ayetleri var. Bu ayetlerden bir demet okuyacağız. Elimizde kalemimiz, not defterimiz. Şimdi mesela Kehf suresinin 6. 7. 8. ayetini okuyacağız. Bu ayeti not edelim, Kehf suresinin bu ayetleri. Sonra da ondan madde madde ders çıkaracağız. Proje boyutlu düşünebilmek için. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ diye başlıyor ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ kendini helak edeceksin, neredeyse helak edeceksin kendini ey peygamber diye başlıyor. Niye peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini neredeyse helak edecekmiş? Alâ âthârihim illem yu'minû bihâzel hadîsi esefâ. Şu Kur'an'a iman etmiyorlar diye düşünceden kendini helak edeceksin neredeyse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor ayet. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir günlük pozisyonunu tasvir ediyor. Demek ki bizim bugünkü lehçemizde konuşursak elini şakağına koymuş da böyle kahrediyor kendini. Niye bu adamlar bu Kur'an'ı anlamıyorlar diye. Buradan Kehf suresinin bu 6. ayetinden şöyle bir ucuz sonuç çıkarmayalım. Ben çıkarmıyorum. Peygamberimiz bizim o madem, insanlar iman etmiyor diye kahroluyormuş. Dolayısıyla ey camilerin imam efendileri, ey İmam Hatip Lisesi'nde talebelere Kur'an öğretmeye çalışan muallimler, ey vakıflar kurup ümmeti Muhammed'i sahiplendiğini düşünenler, siz de ya kahrolun ya da bırakın bu işi diye bir ders çıkaralım demiyorum. Çünkü bu kadarlık bir ders çıkarırsak ayete yazık ederiz. 7. ayete yer bulamayız bu sefer. Böylece çok kolay bir yöntemle ayeti bitirmiş olurum ben. Halbuki ayet daha büyük bir projenin başlangıcı. 7. ayette ne buyuruyor Allah-u Teala? Şimdi tablo ne? Peygamber aleyhisselam Allah'a davet ediyor. Gelin bu Kur'an'a iman edin diyor. İnsanlar iman etmiyorlar, hırpalıyorlar, hırpalanıyorlar. Peygamber aleyhisselam üzülüyor, kahroluyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ neredeyse kendini helak edeceksin ey peygamber diyor ayet. بَاخِعُنْ نَفْسَكَ kendini helak edeceksin demek. Böyle basit bir üzüntüsü yokmuş aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Basit bir üzüntü değil. Helak olacak kadar, yani delirecek, böyle huzuru kaçmış, yemiyor içmiyor gibi bir görüntüyü düşünerek Peygamber aleyhisselam Efendimizin üzüntüsünü tasavvur edebiliriz. Ben yapamıyorum diye değil, onlar niye iman etmiyor diye onların kaybına ağlayan bir peygamberi tasvir ediyor Kehf suresinin 6. ayet. 7. ayeti projeyi tanıtıyor. İnna cealna ma alel ardı zinetelleha. Şimdi konu neydi?
sen helak olacaksın peygamber bunlar iman etmedi diye 7. ayete geçiyor, sanki başka bir vadiye geçtik. İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz şu dünyada gördüğün şeyleri bir dekor olarak koyduk. Konu peygamberin helak olmasıydı üzüntüsünden. Sanki o konu bitti, başka bir konuya geçtik gibi biz bu dünyadaki her şeyi bir dekor olarak yaptık. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hangisinin o insanların daha iyi iş yapacağını görmek için biz yaptık bunu. Demek ki Peygamber aleyhisselam kahroluyor. Ya bu adamlar niye iman etmiyorlar diye. Allah-u Teala ona teselli olarak ne buyuruyor? Bunlar bu dekora aldanıyorlar. Aldanmayan Ebu Bekir var ama. Aldanmayan Abdullah İbni Mes'ud var. Hatice radıyallahu anha aldanmadı. Dekora aldanmadı. Biz demek ki bir dekor yumağının önündeyiz. Birinci proje adamıysak birinci işimiz aldanmadan yol almak. Dekora takılmayacağız. Gördüğümüz her çay bahçesinde değil, öz bahçemize gidince mola vereceğiz. Çünkü Rabbimiz peygamberinin üzüntüden kahrolacağı kadar o büyük üzüntüsüne cevap olarak ne buyuruyor? Biz onu dekor için yaptık. O adamlar da dekora takıldılar. لِنَبْلُوَهُمْ. Bir sınama var bu dünyada. İşte burada ben benim hayatım diyemem. Dediğim an Peygamber aleyhisselamın üzüntüsüne sebep olacak tabloya takılanlardan olmuş olurum. Sonra ayet ne diyor? Biz dekor olarak koyduk ya, inna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz bunu bir dekor olarak koyduk ya, ve inna leca'iluna ma aleyha sa'iden curza. Bir gün kupkuru toprak haline getireceğiz o dekoru. Aldananlar ortaya çıkacaklar. Kuru toprak nasıl olacak? Gerçekten bir gün dünya kupkuru olacak. Bir de altına geçince insan kupkuru toprakta kalıyor. O zaman gerçek yüzünü tanımış olacak o dekorlu dünyanın. O zaman Kehf suresinin 6. 7. ve 8. ayetinde şu proje hayatımızı tanırken birinci notumuzu koyuyoruz. Rabbimiz dekorlu bir dünyadan cennete gitmemizi istiyor. Dekorlara takılmadan, ziynetlerine takılmadan. İnsan suresinin 2. ayetine geçiyoruz. Rabbimiz burada ne buyuruyor? İnna halaknal insane min nutfetin emşac. Biz insanı erkekle kadının menisinden karışık yarattık. Anne ve babayı kastederek. Neden? İnsanın anne ve babası üçüncü bir insan demek. Ne anası gibidir, ne babası gibidir. Üçüncü bir insan çeşididir. Hoca efendiler, öğretmenler, insanlar.

ilgili bir işin başında olanlar, her insan kendimle mahsus bir dünyadır. Bu ayetten alacağımız ders de budur. Nebetelihi. Ve bu anne babasından farklı bir mizaçta yaratılmış

0: öğrencinin imtihanı aynı değil. Min nutfetin emşacin, karışık bir nutfeden, meniden yarattık ya, nebteli, herkesin imtihanı da farklı o zaman. Fecaallâhu semî'an basîran, herkesi karışık bir nutfeden yarattık, herkese de özel bir imtihan verdik, herkese de görebileceği, anlayabileceği kadar da idrak verdik. İnsan suresinin ikinci ayetinden de bu muhteşem manayı çıkarıyoruz. Herkesi Rabbimiz huzuruna özel bir hesap için çağıracak. Çünkü herkesi özel yarattı Allah. Herkes özel. Kimse kimsenin devamı değil. Min nutfetin emşac. Fecealnâhu semî'an basîrâ. Herkese yeteri kadar duyacağı, yeteri kadar göreceği idrak de verdik. Kimse kimseyi mazeret olarak Rabbinin önüne koyamaz. Kimse kimsenin tam çocuğu değil aslında. Annesiyle babasının karması. İsa aleyhisselam hariç. Adem ve Havva annemiz babamız hariç. Bunu hangi ayetten çıkardık? İnsan suresi.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler. Bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendimizi koruyacak ailemizi, çocuklarımızı Allah Azze ve Celle'nin bize

emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem üç esasa dikkat edin. Edebi üç esas üzerine iptina edin, bina edin. Hubbur Rasul ve hubbu ahli beytihi ve tilavetul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Edebi, imanı, ahlakı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulü'nü sevin, ailesini sevin, o ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakim'i okuyunuz. Eviniz Kur'an okulu haline gelsin. Ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl Kur'an-ı Hakim'i çocuklarına öğretirler, tıpkı onun gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını, siretini de yavrularına anlatırlardı. Akşam olunca, hava kararınca evine gelirler, yavrularını alırlar, Kur'an-ı Hakim'den belli ayetleri okur, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından belli kesitleri onlara arz ederler. Efendimiz de bütünleşen, birleşen çocuklar olsunlar diye. Efendimiz de büyüyen, hayatın her karesine vakıf olan çocuklar, Efendimiz aleyhisselam anıldığı zaman divaneye döndüler. Peygamber delisi oldular yani. Onun adını duydukları zaman sanki kendilerinden geçtiler onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhafaza, müdafaa söz konusu olduğunda وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ. Kim ne diyecek, nasıl eleştirecek, hangi ifadelerle bizi sebbedecek, bunu asla düşünmeden işte ben buradayım. Belki kim var diye seslenilmeden bile meydan yerine çıktılar. Bizim olduğumuz yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sebbedilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde onun ümmeti tahkir edilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde ümmetin kadınlarına tecavüz edilemez dediler. Madem biz varız, o halde bizi çiğnemeden, bizim varlığımızı ifna edemeden, etmeden Allah Resulüne sövemezsiniz dediler. Yani deli oldular, peygamber divanesi oldular. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın, bütün öfkelerini Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanlar üzerinde topladılar. Bütün muhabbetlerini, sevgilerini de Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde topladılar. Neden? Çocuktular ama öyle evde büyüdüler işte. Onların babaları sahabi kardeşlerim. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Abdurrahman bin Avf naklediyor. Bedir'deydik. Savaş kızıştı. Savaşın bir anında kendimi iki tane çocuğun ortasında gördüm. Bir tanesi eliyle bana işaret etti. Dedi ki ya amma eta'rifu eba cehlin. Amca dedi, Ebu Cehil'i tanır mısın? Fakultu na'am. Evet, Ebu Cehil'i tanırım da ma hacetuk ileyh, yani Ebu Cehil'le senin aranda ne olur ki, neden sen Ebu Cehil'i bana sorarsın, Ebu Cehil'le senin aranda nasıl bir iş olur deyince o çocuk dedi ki uhbirtu ennehu yesubbu Resulallah. Medine'de dolaşırken sokaklarda duydum ki Mekke'den bir ordu geliyor. Ordunun içinde Ebu Cehil denen bir adam var. O adam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sövermiş. Medine'den çocuk yola çıkar, onlarca kilometreyi kat eder, Bedir'e gelir, savaşın kızıştığı an, ölümün mukadder olduğu bir zaman, savaş alanında dolaşır, Abdurrahman İbn Avf'ı görür, der ki ya amma eta'rifu eba cehlin, Hazreti Muhammed'e söven adamı arıyorum, gördün mü sen onu? Ne çocuksun be, senin ellerinden değil ayaklarından öpmek sezadır. Sizin hocanıza selam, sizi yetiştiren babalara selam olsun. Sonra diyor ki Abdurrahman bin Avf, öteki omuzumdan birisi dokundu bana, o tarafa döndüm, baktım ki orada başka bir çocuk var. O da diyor ki yine aynı ifadeler, yine aynı sözler, yine aynı vurgular. Amca, Ebu Cehil denen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söven bir adam var, ben onu arıyorum, tanır mısın?
gösterdim. İşte şuralarda dolaşan adam Ebu Cehil dedim. Beni orada bıraktılar, daldılar savaş alanına. Ebu Cehil'i öldürdüler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a koştu Medine'nin o iki çocuğu. Biz geldik ya Resulallah. Hani sizi hicrete zorlayan, Medine'de size söven, hakaret eden, Firavunu hazihil umme, bu ümmetin Firavunudur dediğin adam vardı ya. Biri diyor ki onu ben öldürdüm, öteki yok hayır ben öldürdüm. İslam'la adam öldürmek esas itibariyle yani güzel bir şey değil. Yani hasen lidatihi bir ibadet değil ama madem ki onlar İslam'ı yok etmeye, ortadan kaldırmaya geldiler. Madem ki onlar erkekleri, büyük adamları açtılar, sıra nöbet çocuklara geldiyse onlar biz buradayız dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldırdık ya Resulallah diyorlar. Fakat bir çocuk hayır onu ben yaptım. Diğeri yok ben yaptım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kile akuma katelehu. İkiniz de öldürdünüz. Allah sizi huzurunda ikinizi de İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldıran kahramanlar olarak kabul edecek. Size böyle muamele edecek. Daha çok kahramanlar var kardeşlerim. Semure var, Rafi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Uhud'dan geri döndürünce ağlayan çocuklar var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın geriye kabul ettiği o çocuklar, güreşenler, güreştikten sonra Semure'yi alıyor. İyi ok atıyor diye Rafi'yi alıyor. Başka cihatlara giderken küçük çocuklar, onlar da ordunun arasına katılıyorlar. Arada bir yerlere saklanıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda onları görünce, çocuk olduklarını fark edince geri döndürür. Geri döndürürler de biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını korumaktan mahrum kalırız, bunun endişesini yaşıyorlar. Kendileri silahlarını taşıyamıyorlar da ya abilerine, ya amcalarına, ya da büyük abilerine rica ediyorlar. Diyorlar ki gittiğimiz yere kadar bizim silahları taşır mısınız? Kardeşlerim, sizler böyle evlerde büyüdünüz. Babalarınızın sorumlulukları vardı. Onlar sorumluluklarının bir gereği olarak evlerde size Kur'an-ı Hakim'i öğrettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını öğrettiler. Sünneti anlattılar yani. Misvak taşıdılar, koku taşıdılar. Allah Resulü'nün sünnetidir diye bunu yaptılar. Size de o ruhu, o anlayışı anlattılar, onu kuşanmaya çağırdılar. Dedeleriniz öyle kahramanlardı. Hani 100 yıl önce Çanakkale kuşatılınca İstanbul'daki liseleri 16 yaşındaki çocuklar boşalttılar, Çanakkale'ye gittiler. Bedir'e gittikleri, Uhud'a gittikleri gibi. Çünkü onlara anneleri, babaları evde Semure'yi, Rafi'yi anlatmışlardı. Abdurrahman bin Avf'ın sağ omuzuna, sol omuzuna dokunup da Ebu Cehil nerede diyen kahramanları, o kahraman çocukları anlatmıştı anneler, babalar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde 15'inde 16'sındaki çocuklardan uzun kuyruklar oluşmuş sabahlara kadar Çanakkale'ye gidebilmek için dünyanın çapulcularına, haydutlarına karşı, peygambere, sövenlere karşı Kur'an'ı, sünneti muhafaza edebilmek için gitmişti dedeleriniz. Çünkü onlar evlerinde Kur'an'ı öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ona büyük anneleriniz, büyük babalarınız anlatarak büyütmüştü çocuklarını ve onlar böyle kahraman oldular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ne kadar zahir olursa, ne kadar önde olursa ailede o kadar huzur olacak. Efendimiz Aleyhisselam'a sevgiyi, Ehl-i Beyt'e sevgiyi evinizde ailenize anlatırsanız, telkin ederseniz çocuklarınız sizi daha fazla sevecekler. Çünkü onlara bir ara diyeceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Leyse minna men lem yerham sagirana ve lem yuvakkir kebirana. Yavrum, evladım, Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki küçüklere, küçük kardeşine merhametle bakmaz, merhametle nazar kılmazsan, annene, babana, dedene, büyük annene saygı göstermez, tazimle bulunmazsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni ümmet kadrosuna dahil etmeyecek. Yani Allah Resulü'nün sevgisi onu babaya tazime götürecek, anneye sevgiye götürecek. Yani Allah Resulü ne kadar seviyorsanız
Evinizde ne kadar o sevgiyi yavrularınızla paylaşıyorsanız, o çocuklar da sizi o kadar sevecekler. Bu millet evine Peygamber Aleyhisselam'ı

taşıyınca evlerde huzurlar vardı, huzur vardı, bereket vardı. Hatırlayın dedelerinizin ya da babalarınızın evini. Halalarınız vardı, onlar 7 yaşına gelince başını kapatır. Büyük annelerinizin yanında seccadeleri vardı, orada namaz kılarlardı. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ki Muru evladikum ve hum ebna'u seb'i sinin. 7 yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Madem namaz kılacaklar, o halde Kur'an-ı Hakim'i öğrenmeleri gerekir. 7 yaşında Kur'an bilirdi onlar. Madem namaz kılacaklar, 7 yaşında başlarını kapatırdı onlar. Peygamber sevgisi buraya taşımıştı. Küçüktü onlar, 7 yaşında. Diz kapakları açılınca babaanneleri ayıp derdi. Peygamberin kadın öğrencileri var. Onlar saçının telini bile göstermemiş. Yüzü kızarırdı 7 yaşında halalarınızın. Saçlarının telini bile göstermezdi onlar. Hani halalarınız vardı, dedeleriniz eve gelince kalkarlardı. Akşam hava karardıktan sonra babanız ya da dedeniz eve gelince kapıya koşarlar. Babanız selam verir, selama icabet eder, elinden getirdiği ekmeği alır, helvayı alır, tebessüm ederler. Bir anlamda babaya ya da dedeye evdeki çocuklar derdi ki bizim için sabahtan akşama kadar ter döktün, emek sarf ettin, ekmeğimizi helalinden getirdin. Şimdi biz de seni kapıda ayakta karşılıyoruz. Kalkar ayakta karşılarlardı. Kur'an okunan evlerden bahsediyorum. Babaanneler bilirim ben. Birkaç tane oğlu var, torunlar. Babaanne hangi oğlun evinde kaldıysa çocuklar akşama doğru o eve giderler. Babaannenin eline, eteğine yapışırlar. Bu akşam bize gelir misin diye ona yalvarırlar, yakarırlar. Amca çocuklarıyla aralarında tatlı da bir münakaşa olurdu. Neden yapardınız, neden yaparlardı? Babaannenin parası yok ama babaannenin duası var. Geriye çevrilmeyen duaları var. Onun için küçük çocuklar akşama doğru hava kararınca babaanneleri hangi evde onu ararlar, oraya giderlerdi. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlatıldığı evde büyümüşlerdi. Peki kardeşlerim, şimdi ne haldeyiz? Şimdi çocuklar 7'sinde değil 17'sinde liseler, okullar, üniversiteler açılacaklar. Diz kapaklarının bir karış üzerindeki eteklerle okula gidecekler. O halleriyle diyecekler ki işte bedenim, bu bedende her erkeğin bakmaya hakkı vardır diye sokağa çıkacaklar. Akşam eve gideceksiniz, çocuklarımız var. Yine kapıyı açacaklar. Acaba açacaklar mı? Selam verdiğiniz zaman kızlarınız mı karşılayacak sizi? Bu milletin akşam hava kararınca deniz kenarlarında erkeklerle dolaşan kızlar, pastanelerde onlarla yan yana oturan kızlar hangi milletin evladı? Yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şu deniz kenarındaki o dolaşanlarla gidebilir miyiz? Yüzümüz var mı? İşte bu manzarayla geldik ya Resulallah diyebilir miyiz? İstanbul'daki bir feribottaki hadiseyi arz edeyim size. Yaşlı bir babaanne, adı Sevil olan torunuyla beraber feribota biniyor. Bursa tarafına gidiyor. Yaşlı bir kadın onu oturtuyor. Sonra o kız bir erkek, önceden tanıdığı bir erkeği görüyor geminin içerisinde. Fark edince babaannesine bir şey demeden yerinden kalkıyor. Erkeğin yanına gidiyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Babaanne, yaşlı bir kadın, torun ona refakat edecek. Onun için yanına vermişler. Geminin içerisinde dolaşıyor her yerde, sevil sevil diye bağırıyor. Sonra bir yere geliyor ki orada erkekle kucak kucağa torununu görüyor. Sevil sevil yavrum deyince torun geri dönüyor. Be ihtiyar kadın, yerine dön ve otur. Gemi durduğu zaman feribot, seni alırım, gideceğin yere götürürüm. Eski babaanneler, çocuklar amcaların evin kapılarında bekliyorlardı babaannelerini evlerine götürmek için. O akşam misafir edip dualarını almak için. Şimdi yine babaanneler var feribotlarda, yine genç kızlar var, erkek arkadaşlarını, namahremleri arkadaş olmaz. Onları gördüğü zaman onları olduğu yerde bırakıp giden kızlar var. Hangi hayat daha güzel? Evlerimizde Kur'an mı okunsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatı mı anlatılsın?

0: Yoksa okullardan Efendimiz'i çıkardılar. Onu müfredata koymadılar. Şimdi yeni yeni başladı ve böyle sokaklar, böyle evler, deniz kenarları, üniversiteler, pastaneler, anneler, babalar, ağlayanlar, huzur evleri, yaşlanınca oraya terk edilen, ölümü bekleyen ihtiyarlar. Kardeşlerim, hangi hayat daha güzel? Eğer Allah Resulü'nü seversek, Bedir'deki, Uhud'daki semureleri, rafileri, Çanakkale'ye 17'sinde, 16'sında giden o kahraman, Hazreti Muhammed adına deliye, divaneye dönen çocukları okullardan, üniversitelerden çıkarabilirsek, hayat peygamberi tanırsa, işte o zaman evimize huzur gelecek. Çözüm de, çare de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçiyor, muhabbetten geçiyor.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Gece yarısı bir mesaj geldi. Açtım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir kardeşimiz gönderiyor. Görüşebilir miyiz hocam diyor. Aradım kendisini. Karşıda ağlayan bir ses var. Suriye'de Müslümanlara karşı Amerikalılar, Ruslar, küresel güçler yanlarına İran'ı aldılar, Müslüman öldürüyorlar. Ümmetin kızlarına tecavüz ediyorlar. Biz bunun hesabını Allah'a verebilir miyiz hocam diye ağlayan bir delikanlı var. Gecenin yarısında, bir gece değil her gece böyle hocam. Ruhi bunalıma girdim. Ben bu anafordan, bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Allah var dedim. Kainatı yöneten, idare eden Allah var. Her şeye kadir olan Allah var. Alemde her şey, inna külle şeyin halaknahu bi kader. Ezeldeki ilahi takdir çerçevesinde cereyan ediyor. Karıncalar sıra sıra dizilmişler, muhteşem bir yürüyüşleri var. O yürüyüş Allah'ın ezelde takdiriyle gerçekleşiyor. Çölün ortasında, kupkuru bir çölde yalnız başına bir ağaç semaya doğru yükseliyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın haberiyle o ağaç çölde yükseliyor. Denizin dibinde yalnız başına bir balık öteye beriye gidip geliyor, yavrularını arıyor. Allah'ın müsaadesiyle, onun tasarrufuyla gidiyor. Ve sen öteki beriki yeryüzünde bütün canlılar, bütün varlıklar nerede, ne kadar nefes alacaklar, nerede doğacaklar, nerede ölecekler, hayatlar nerede başlayacak, nerede son bulacak, bütün bunlar Allah'ın takdiriyle oluyor. وَمَا تَسْخُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Düşen her yapraktan haberi olanın, Bağdat'a, Şam'a, Halep'e düşen bombalardan haberi olmaz mı? Allah onları görmüyor mu? Allah onları bilmiyor mu? Bir ezel planı var. Siz de o ezel planı içinde yaşıyorsunuz. Bizler yaşıyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, alemde tesadüfe yer yok. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakın. İki tane hanımı var Yakup Aleyhisselam'ın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüya görüyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahad aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Baba diyor Hazreti Yakup'a. Rüya gördüm babacığım diyor. 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde ediyorlardı. İhtiramda bulunuyorlardı. Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Kale ya bunayye la taksus ru'yake ala ihvatik." Yavrum, diğer kardeşlerine, "Onlara sakın ha bu rüyayı anlatma." dedi. Neden Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a, "Anlatma yavrum, anlatma evladım." dedi. Sonra o kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Aldılar. Felemma zehebu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Aldılar Yusuf Aleyhisselam'ı, ittifak ettiler, bir kuyuya bıraktılar. Ya Rabbi, Yusuf'a kardeşleri zulmederken neden müdahale etmedin? Neden Yusuf'u zindana attılar? Neden Yusuf'u kuyuya attılar? Neden kardeşler Yusuf'a karşı birleşti? Yakub'a da, oğluna da, yavrusuna da, Yusuf'a da ihanet ettiler. Nefis soruyor, devam ediyorsunuz. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Gönderdiler, kervan geldi, sucuyu gönderdiler, kuyuya git dediler. su alacaktı. Bir de ne görsün, dünyanın en güzeli. Kale ya Buşra, hada gulam, müjdeler olsun, burada bir çocuk var dedi. Burada bir erkek yavru var dedi. Vallahu alimun bima ya'melun. Ama Allah görüyor. Yusuf kuyuya atılırken babaya

Yalan söylenirken, oradan geçen kervan tarafından alınırken, vallahu alimun bima ya'melun, gören, karıncaları bir nizam dahilinde sevk eden, çölde, kupkuru arazide yalnız başına bir ağaca hayat veren Allah Azze ve Celle, Yusuf seni de görüyor. Ve şerevhu bisemenin behsin derahime ma'dude. Birkaç kuruşa, birkaç dirheme aldılar Yusuf'u, köle pazarında sattılar. Ya Rabbi, Yusuf'a neden bu kadar eza ettiler? Neden Yusuf'a bu kadar işkence ettiler? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Aldılar Yusuf'u, eve götürdüler. Adam evine götürdü. Hanım ona aşık oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam iftiranın neticesinde Züleyha'nın buhtanından sonra zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada rüya tabir eder. Oradan çıkar. Kıtlık yılında Hazreti Yusuf abu hayat olur Mısır'a. Hükümdar olur Yusuf. Sonra Yakup'un çocukları gelir Aleyhisselam. Beni İsrail gelir. Beni İsrail'in içinde bir Musa dünyaya gelir. Firavun Musa büyümesin diye bütün çocukları öldürür. Ama kainatın sahibi bütün çocukları ey Firavun Musa diye öldürsen de Musa'nın tacını tahtını başına geçirmene engel olamayacaksın ey Firavun. Siz Yusuf yalnız zannediyorsunuz. Yakup Aleyhisselam قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ. Gam, keder, hüzün sana arz ediyorum ya Rabbi. Çocukları tarafından ihanete uğrayan bir baba titreyen sesleriyle sana yalvarıyor. Yusuf'um ya Rabbi, Yusuf'um diyor. وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ. Gömlek geliyor Yakup Aleyhisselam. Kilometrelerce öteden Yusuf'un kokusunu alıyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'la Firavun'un iktidarını devirecek. Musa Aleyhisselam gelecek. Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz. Yalnız başına. Atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum, sen git yavrum. Yastığın altında şu kadar para var. Al İbrahim'i yakacakları yığına. Sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Irak'tan. Mısır tarafına gider. Filistin'de. Orada Mısırlı Hacer annemizle evlenir. Sare, o çekemez Hacer'i. İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i. Bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek. Babası İbrahim'le ellerini kaldıracak. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena veb'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi, onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür. Kardeşlerim, 1,5 asırdır alim İslam'da acı var, ızdırap var. Neden bunlar olur? Niçin Yusuf Aleyhisselam kuyuda? Neden Mısır'da köle pazarında? Neden evde iftiraya uğrar? Neden zindanda?
Neden Yusuf Aleyhisselam bu kadar cevru cefaya, bu kadar zulme, bu kadar acıya maruz kalır? Hazreti Musa'nın gelişini hazırlayacağı, İbrahim

Aleyhisselam neden bu kadar sıkıntıya maruz kalır? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak kader kardeşlerim, uzun bir çizgi, ezelden ebede kadar gider. Bakarsınız o kader çizgisine, düşenleri görürsünüz, ayağa kalktıklarını belki siz, belki sizden sonrakiler görecek. Kader uzun bir çizgi. Allah'a ve Resulüne ihanet eden bu ümmet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Kafirler dost oldular, ümmet birbirine düşman oldu. Arap, Arap'ın davasına, Türk, Türk'ün, Kürt şimdi Kürt'ün davasına düştü. Irka bölündüler, ümmet yapısını unuttular. Unutunca Allah'ın rahmeti üzerimizden çekildi. Dağıldık şimdi, yıkıldık 1,5 asır önce. Abdülhamid'den sonra bir daha ayağa kalkamadık. 1 asır geçti o düşüşümüzün üzerinden. Şimdi kader çizgisi. Düşenleri gördü babalarımız, dedelerimiz. Ayağa kalkanları göremediler. Eğer siz, eğer bizler Hazreti Muhammed adına sallallahu aleyhi ve sellem, onun düşmanlarına karşı Hazreti İbrahim gibi, Yusuf gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ayağa kalkabilirsek, ümmet olabilirsek, şu kader çizgisinde düşen Muhammed ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını Allah size de gösterecek. Kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakup Aleyhisselam'a gelince uzaklardan onun kokusunu almıştı. Cenab-ı Hak Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ağlaya ağlaya Yusuf'una hasretinden gözlerini kaybeden babaya Yusuf'un kanlı gömleğinin kokusunu ulaştırmıştı. Şimdi sizler, şimdi bizler Hazreti Yakup gibi şu yıkılan, mağdur ve mazlum ümmetinin acısını hissedebiliyorsak, ayağa kalkması için önce yaşadığımız coğrafyayı düzeltiyorsak, önce şu sokakları, önce evimizi, önce çarşımızı, önce çarşımızdaki batıl davaları yok edebilmek için, ey esnaf kardeşim, yandaki komşuna gidip küresel güçler alemi İslam'ı kuşattılar. Büyük bir oyun var. Bugün Şam'ı vuruyorlar. Bugün Halep'i vuruyorlar. Yarın Ankara'yı vurmak için ittifak edecekler. Haberin var mı? Allah'ın ve Resul'ün düşmanları aynı safta. Oyunu görüyor musun Müslüman? Diyor musun kardeşim? Oğluna ekranın karşısında onu oturttuğun zaman bak, Hama'da İran'ın haydutları, Amerika'dan, Moskova'dan gelen Hazreti Muhammed'in düşmanları, oradaki kız çocuğuna adı Fatıma diye, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye, senin kardeşin diye tecavüz ediyorlar. Yarın fırsatını bulsalar hafizanallah, buraya da gelecek. İşte Amerika, Rusya, İran, Allah ve Resul düşmanıdır. Görüyor musun yavrum? Ruhama'u beynehum. Kendi arandaki merhamet kurmak, ümmet olabilmek için yavruna kim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında, kim onun ümmetinin karşısında duruyor, gösteriyor musun kardeşim? Eğer bunları yapıyorsak, Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi muhabbetimiz, Allah'a teslimiyetimiz varsa, o zaman haberler gelecek size. O zaman haberler göndereceksiniz. Eğer o haberleri göndermeye layıksak kardeşim, hani gurbette yaşıyorsunuz, arkadaşınız memlekete dönüyor. Memlekete dönerken yanınıza gelir, der ki Ahmet, Hasan, kardeşim köye dönüyorum. Söyleyecek bir haberin var mı babana, validene, amcana, dayına? Senden neler söyleyeyim? Sağlıklı olduğumu, hayatta olduğumu, sıkıntım olmadığını, kederim olmadığını babama ilet dersiniz. El-mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm de dostu dosta taşıyan bir köprü. Ölürken Müslümanlar öteye haber götürürler. Babanıza gurbetten sılaya haber gönderirsiniz. Arkadaşınız o haberi ulaştırır ya da ulaştırmaz. Ama Müslümanlar buradan öteye giderken Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdiğiniz haberler, selamlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşır kardeşim, ulaşacak kardeşim.
İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde şu hadiseyi anlatır. Yermut Muharebesi. Komutan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bir asker, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bir mücahit, şehadetinden hemen önce komutanı Ebu Ubeyde'ye döner. Ebu Ubeyde der, ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum, var mı bir haberin? Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyecek sözün var mı Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Allah Resulü'nün öğrencisi, buyurur ki kardeşim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme takra'u anni esselam, benden Allah Resulü aleyhisselama selam ulaştır. Takulu sallallahu aleyke ve alike ve sellem, Allah'ın salatı selamı üzerine olsun ya Resulallah. İnna kad vecedna ma vaadana rabbuna hakka. Söyle ya Resulallah, hani Hendek Muharebesinde açtık, siz açtınız, açlıktan mübarek karnınıza taş bağlamıştınız. İşte o zaman kazmayı vurmuşsunuz, taş yarılırken ateş çıkmıştı. O zaman buyurmuşsunuz ki şuradan şuraya gidemiyorsunuz, ama Allah size İran'ın fethini nasip edecek, Allah size Şam'ın fethini gösterecek, Allah size Yemen'i verecek, Allah size Mısır'ı verecek. Hazreti Muhammed'e Yermük'ten selam söyle. Ya Resulallah, Hendek'te vaat ettiklerini Yermük'te bulduk, Şam'da bulduk, Dicle'yi açtık, İran'a gittik, Allahu Ekber'i oralara taşıdık ya Resulallah. Söyle Hazreti Muhammed'e bizden selam söyle. Buyurdular ki İza heleke Kisra fela Kisra ba'dahu ve iza heleke Kaysar fela Kaysar ba'dahu vellezî nefsu Muhammedin biyedihi letunfikunne kunuzehuma fî sebilillah. Kayser ölünce bir daha Kayser gelmeyecek. Şam'da Bizans bitince bir daha geri gelemeyecek. İran'ın hükümdarı ölünce yerine başka biri geçemeyecek. Allah'a yemin olsun ki ashabım, Bizans'ın, İran'ın hazinelerini Allah yolunda mazlumlara, yetimlere, biçarelere dağıtacaksın. Söyle Hazreti Muhammed'e ey şehit, o bize neleri vaat ettiyse vallahi hepsini bulduk ya Resulallah de. Kardeşlerim, Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etti. Ulubatlılar surun üzerine şehadeti, surun üzerine sancağı dikerken şehit oldular. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ebu Ubeyde gibi onların yanına gelip ey Hasanlar, ey Muhammedler, gidiyorsunuz şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a takra'u anniselam, bizden Muhammed'e selam götürün. Deyin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a letuftahanna Kustantiniyetu felenimel emiru emiruha ve lenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacak buyurmuştun ya Resulallah. İşte ben o fetih gerçekleşirken şehit olup huzuruna geldim. Komutanımız Fatih'ten, hocamız Akşemseddin'den selam getirdi ki ya Resulallah söyle. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrıldık. Bir asır oldu. Ahmet Yasinler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Cevher Dudayevler şehitler, Şam'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit olan analar, dağınık olduğumuzu Allah ve Resulü yoluna ihanet ettiğimizin haberini veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmetin dağıldı, ümmetin parçalandı ya Resulallah. Türkler ayrı yerde, Kürtler ayrı yerde, Araplar ayrı yerde. İngilizler onları bir asır önce böldüler, parçaladılar. Sosyalist kafirler, ırklarından diye arkasından giden sarıklılar gördüm ya Resulallah diyor Ahmet Yasin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, siz davranacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam adına siz ayağa kalkacaksınız. Çocuk

Acıları olsa, ızdırapları olsa da babaları mahzun olmasın diye gurbetten Sıla'ya biri dönerken babama iyi olduğumu söyle derler. Peki ya sana, bana, hepimize, kendinden, canından bile daha düşkün olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, 1,5 asırdır dünyadan ukubaya, Allah'ın sevgilisine, kainatın efendisine, ihanetlerin, acıların, tecavüze uğrayan kadınların haberleri gidiyor. Anlatmayacak mısın sokağında? Anlatmayacak mısın komşuna? Anlatmayacak mısın küresel güçlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarının nasıl ittifak ettiğini, nasıl Allah ve Resul yoluna saldırdığını kardeşine, komşuna, babana, annene anlatmayacak mısın? Uyan! Nemrutlar İbrahimleri yakmak için bir araya geldiler. Nemrutlar bomba yağdırıyorlar Şam'a, Bağdat'a. Ey Müslüman, uyan! Önce Anadolu'ya sahip çık, buraya sahip çık. Burada oyunlar oynuyorlar, burada tuzaklar kuruyorlar. Allah Resulü'nün ümmeti, Fatih'in evladı, ayağa kalk, biz de diyelim. Şehitlerimiz buradan giderken, Bağdat'tan, Şam'dan, Türkistan'dan, Arakan'dan, bunlar şehitler kervanının sonu. Bundan sonra senin gençliğin ayağa kalktı ya Resulallah. Ebu Ubeyde gibi sana sahip çıktılar. Yakındır ya Resulallah, yakında fetih haberleri gelecek. Ulubatlılar gelirken, Fatihlerden, Akşemseddinlerden sana selamlar, sana fetih haberleri getirecekler. Bunu sen yapacaksın. İslam'ın umudu sen. Allah Resulü Aleyhisselam'a sevindirici haberi sen vereceksin. Gecelerini fecirlere iltihak edeceksin. Gecelerin fecirlere kadar gidecek. Uykusuz kalacaksın ama bu ümmete en son ferdini uyandırana kadar, ölüm meleği gelene kadar mücadelen devam edersen Allah'ın vaadi haktır kardeşim. Sen de diyeceksin ki inna kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka. Rabbim buyurmuştu ki hak batıla galip olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bir gün dünyadan biz de ahirete, Allah'a Azze ve Celle'ye, Hazreti Muhammed'e biz de bu haberleri veririz. Kader ezelden ebedi uzanan bir çizgi. Bu ümmetin yıkıldığını gördük. Eğer ayağa kalkarsanız dirilişin

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve başkomutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan ve kükrer Eroğlu Er. Kükrer, Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'i atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses, gökyüzünün karanlığı.

Dağından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

0: Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin. Diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
3: Burası Yıldız Efendi.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.